şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: yalanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Ölüm bizim için böyle manalı bir

0: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Namuslu, Türk'üm diyorlar.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Zafer olsun, Türk'üz diyene.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper FM.
2: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

uzak tut bizden. Kalp düşmanı o hain, gururu bu aralar. Sakın bizden.

0: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper FM.
1: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

gelen gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş izleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin. En baştan beri.

0: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper.

0: Ben de Rutkay. Bu sene 3. sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arası.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
2: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini.
1: Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Reklam.
1: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulis'te konuğumuz Melis Karaduman. Uhu! Melis'i ilk kez dinleyecek birine hangi şarkını önerirdin? Yani bu tam bir Melis şarkısı diyebileceğin o şarkı.
2: Çok zor bir yani. Şöyle şimdi benim birçok tarzda birçok Melis'im var elimde. Evet. O yüzden ama en içime sineni söyleyecek olursam bence Eksik diye bir şarkım var. O. Ben onu dinlerdim yani.
1: O biraz daha önceki yıllardan.
2: Daha yeni aslında.
1: Eksik.
2: Bak kaçırdığın
1: Eksik stok... Sonum Ol'dan önceki mi?
2: Sonum Ol'dan önce.
1: Tamam, pardon. Evet. Evet, çok türde şarkılarım var ama sen kendini nasıl bir türde açıklarsın? Hangi türü söylüyorum diyebilirsin?
2: Yani hangi tür? Ya aslında her şey herkesin söylediği gibi alternatif diye. Yani aslında ne diyebilirim? Pop ama daha alternatif pop, rock ama birazcık daha alternatif rock gibi bir yerde geziyorum.
1: Peki bunların hepsinde bu kesin Melis dedirten bir noktan bir sosun var mı?
2: Sosum aslında söyleme tarzım ama bunun ismi yok yani. Hani bir şey gibi, his gibi bir şey oluyor yani. Hani söyle şarkı söylediğimde o enerjinin görüntüden ziyade dışarı çıktığını, sesle de dışarı çıktığını düşünüyorum. O sesimdeki enerjiyle verdiğimi düşünüyorum onu.
0: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Süper FM.
2: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: Kıymetli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

0: halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNB Kart.com.tr'de.

0: Seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı

0: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
1: Saat 17. ETS ile Yeni Saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun en çok takip edilen müzik listesi Süper 20 başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Önümüzdeki saat boyunca Türkiye'nin en iddialı şarkılarıyla birlikte 20'den 1'e doğru ilerleyeceğiz. Geri sayımın açılışında Türkçe pop'ta kendine özgü vokali, sade ama güçlü melodileri ve yıllardır değişmeyen müzikal çizgisiyle özel bir yere sahip olan Yalın var. Yalın'ın klasik çizgisini taşıyan son şarkısı Akşamüstü'yle Süper 20 geri sayımını açıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz.

Yalını dinledik Süper 20'de akşamüstüyle açılışı yapan isim oldu. Hafta sonunun enerjisi Süper FM'de sevdiğiniz sesler eşliğinde devam ederken aramıza yeni katılan herkese bir kez daha selamlarımızı iletelim. Sırada son yılların müzik dünyasında en istikrarlı çıkışını yapan isimlerden Semih Cenk var. Çıkmaz Bir Sokaktayla listemizde gerileme gösteriyor ve bu hafta 19 numarada Süper 20 yolculuğunu

Süper FM'de hafta sonunun en iyi şarkıları Süper 20 ile sıralanmaya devam ediyor. Şimdiki basamakta bizleri karşılayan isim, pop müziğin sınırlarını Anadolu ezgileri, elektronik altyapılar ve kendine özgü söz dünyasıyla genişleten Mabel Matiz. Her yeni çalışmasında farklı bir ses paleti kullanmasıyla dikkat çeken isim, bu kez daha modern ve ritmik bir pop çizgisinde ilerlediği şarkısı Umrum Dışı'yla bir basamak gerileyerek 18 numaradan Süper 20'ye devam.

De Süper 20'yi dinliyorsunuz. Sıradaki şarkıya geçmeden önce size bir hatırlatmam olacak. Karnaval'ı sadece radyoları dinlediğiniz bir platform olarak düşünmeyin. Mobil uygulamayı açtığınızda müzikten podcastlere, birbirinden farklı playlistlerden canlı radyolara kadar keşfedecek kocaman bir dünya sizi bekliyor. İster evde, ister yolda, ister aracınızda. Karnaval'la müzik hep sizinle. Benim de bu dünyanın içinde biraz merak, biraz tarih, bolca da bunu gerçekten biliyor muydum dedirten bir podcast serim var. Sesli Harfler. Siz de merak ediyorsanız Sesli Harfler Podcast'te beklerim. Şimdi ise merakımızı biraz daha artırıp Süper 20'nin 17 numarasına geçelim. Yapay zeka prodüksiyonuyla duygu dünyasını buluşturan Mehmet Acıoğlu. İhtiyacım varla Süper

Bu güzel hafta sonunda Süper FM'de en iddialı şarkılar Süper 20 çatısı altında buluşuyor. Türkçe pop'ta hem şarkıları, hem sahne performansları, hem de görsel dünyasıyla yıllardır kendi standardını belirleyen bir isim var sırada. Gülşen. Yeni döneminde de elektronik pop altyapılarını güçlü vokaliyle birleştirmeyi sürdürüyor. İsmi bile şarkının tavrını anlatmaya yeten son çalışması İtaat Yok'la Gülşen Süper 20'de 16.

Süper 20'de haftanın en hızlı tırmanan işlerinden biriyle devam ediyoruz. Son dönemin bağımsız kulvarda parlayan ismi Poizi. Barış Anaç ve Oğulcan Nihat imzalı yeni teklisiyle dinamik bir çıkış yakaladı. Hip hop ve pop karması sounduyla yeni teklisi Başımda Belalar 5 adım ilerledi ve Süper 20'de ikinci haftasında

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Mutlu hafta sonları herkese. Süper 20'nin favorileri arasında yolculuğumuz sürerken şimdi son dönemin en çok konuşulan yorumlarından biriyle karşı karşıyayız. Blok 3 ve Kayıp Persona albümünde Poizy ile yaptığı ortak çalışması var sırada. İki farklı vokal renginin birbirini tamamladığı Çok Güzel Gülüyorsun bu hafta listemizin 14. basamağı.

Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun müzik yolculuğu Süper 20 şarkılarıyla devam ediyor. Genç kuşağın dikkat çeken yorumcularından Elif Buse Doğan sırayı alıyor. Güçlü vokalinin merkezde olduğu son teklisi Yangın Yeri yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor ve bu hafta Süper 20'de 13. sırada.

0: yere.
1: Bir reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.
3: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
4: Hafta sonunun bu keyifli saatlerinde Süper FM'de Süper 20 geri sayımı devam ediyor. Yıllardır hem albümleri hem de sahne performanslarıyla Türkçe pop'un en istikrarlı erkek vokallerinden Berkay'a kulak vereceğiz. Yeni çalışmasında modern pop altyapısını güçlü vokaliyle buluşturan sanatçı, albümünde dikkat çeken şarkılarından Nankördük'le bu hafta Süper 20'de 12.

Süper FM'de hafta sonu enerjisi Süper 20 ile devam ediyor. Sahnedeki yüksek enerjisi, güçlü vokali ve son yıllarda peş peşe gelen hitleriyle Türkçe pop'un en dikkat çeken kadın seslerinden biri var sırada. Derya Ulu, yaz enerjisini radyomuza getiren kıpır kıpır şarkısı Şımarık'la bu hafta 11 numarada. Sorma.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 11 numara. Sağ.

numara.

0: bir numara.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik listesi Süper 20'de artık ilk 10'dayız. Uluslararası çapta başarılara imza atan, Türkçe rap'in sınırlarını genişleten isimlerden Ezhel sahnede. Sosyal mecralarda kısa sürede viral olan taptaze hitti Bana Ne Bu Sevdalar'dan Süper 20'de doğrudan 10 numaraya yerleşti.

Hafta sonunun en iyi şarkıları Süper FM'de Süper 20'de sıralanmaya devam ediyor. Kendi şarkılarını yazması, güçlü vokali ve özellikle sahnedeki uzun soluklu performanslarıyla Türkçe pop'un deneyimli isimlerinden Tan Taşçı sırayı alıyor. Pop sound'unu roman ve Balkan müziğinin ritmik karakteriyle buluşturduğu son teklisi Gidişat'la bu hafta Süper 20'de

0: Ben de Rutkay. Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
1: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
2: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bir

0: Reklam.
1: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
2: Hayatın ritmini ve müziğin en gerçek halini Süper FM'le yakalamaya devam ediyorsunuz. Süper 20'de zirveye doğru yaklaşırken sırada Türk müziğinin güçlü kadın vokallerinden Sibel Can'la rap dünyasının kendine özgü isimlerinden APO'yu aynı projede buluşturan dikkat çekici bir ortaklığa kulak vereceğiz. Söz müziği APO'ya ait Kıyamam'la

içerisinde heyecan adım adım tırmanırken Süper 20'de sıra listemizin en iddialı ve üretken ekiplerinden birine geliyor. Modern, yenilikçi ve sınırları zorlayan soundlarıyla pop müzikte ezberleri tamamen bozan Manifest sahnede. Radyomuzun da favori şarkılarından olan Toz Pembe ile Manifest bu hafta 7.

Mesut Pembe ile 7 numarada iddialarını sürdürüyorlar ve onların ardından Süper FM'de Süper 20'de zirveye doğru bir adım daha atıyoruz. Türkiye'nin en güçlü sahne performanslarından birine sahip, yıllardır pop müziğin hit listelerinde yer alan, konserlerinde dansla müziği aynı şovun parçası haline getiren Hadise mikrofonda. Her yerde duyar olduğumuz bu yazın hitlerinden

Listesi Süper 20'de artık son 5 şarkının içindeyiz. Müzik üretiminde yapay zeka kullanımını doğrudan projenin kimliğinin bir parçası haline getiren Mebrure, listemizin en sıra dışı isimlerinden biri oldu. Ancak Dilim'in müzikal tarafı teknolojik deneyden çok güncel pop prodüksiyonuna yakın. Net vokal, modern altyapı ve kolay takip edilen melodik yapı şarkının öne çıkan tarafları. Mebrure ile Dilim

Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından Süper 20'de artık zirvenin hemen önündeyiz. Bir tarafta yeni nesil popun sahne enerjisiyle öne çıkan Manifest. Diğer tarafta Türk pop tarihinin en güçlü kadın yıldızlarından Ajda Pekkan. Bu iki farklı kuşağı buluşturan ortaklık yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gördü. Manifest ve Ajda Pekkan hileliyle bu hafta Süper 20'de 2 numara.

hafta da zirvede sokak kültürünü ve gençliğin hislerini filtresiz sözlerle şarkılarına aktaran Blok 3 var. Kayıp Persona albümüyle üretim temposunu daha da arttıran Blok 3, bu albümde dikkatleri toplayan şarkısı Sebebi Yar'la bu hafta da Süper 20'de bir numara. Bu özel şarkıyla sizlere veda ediyoruz. Ben Bahri Feda'yı eşlik eden herkese teşekkürler. Haftaya aynı saatte yepyeni bir listeyle buluşmak üzere. Hoşça kalın. Süper

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene üçüncü sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
4: Reklam.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Nefsi aşktan. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bilgecim, anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim, bizi aşk kurtaracak.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

Bir milletin yeniden doğuşunun adı. Bir ulusun bağımsızlık yolundaki en büyük adımı. 30 Ağustos 1922'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer, bugün bizlere özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı ve onurumuzu armağan etti. Bugün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor, Cumhuriyetimizin temellerini atan kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.